0: şey.
1: Hadi ben şey yayayım.
0: Yeah, and you remember I watched it 2017, 2018. Yeah, oh, why,